bilir. Nesilden nesile. Her geçen yıl daha da uzar. Türkiye'de her ayrılış bir karşılaşmadır. Her melodi bir mirastır. Balama geçmiş yılları anlatır. Neyi flütü uzaktan çalar. Kadim şarkılar yolculuğumuzda bize eşlik eder. Eşsiz izler bırakır. İpek yolunda yol boyunca karşılaşırız. Üsküdar yolunda diye bir şarkı var.

0: Dan dan dan dan dan dan dan dan. So yeah, dia keep on my mind dengan apa yang dibawakan dekat atas pentas yang saya rasa buat yang terbaik.
1: 接下来，国际专业评审还有国际大众评审，请打分。请锁分。
2: Üsküdar, Türkiye'nin en ünlü şarkılarından biridir. Türkiye'de herkes bunu bilir. Hatta dünyada da en çok söylenen şarkılardan biridir. Sevgili Helin, çok güzel söyledin.